0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

kimse. Taşviş yok butkül kahretonda. Açıladı gül Allah'dan son. Ularge men kul onam köz yaş tökmesin.

0: لعب عليها العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لمرة لنا بزاف على دروي
1: ماركاس راديو صدا
2: نازو اسا زودة Nazo, kecha meni g'ayi to'xtatib, rassa pulimni shildi. Bu ham yetmagandek qari, mashinam ham pachog'i chiqdi.
3: Voy, Aslizoda, qatga urding.
2: Kecha sariq chiroqda o'tib ketaman deb o'ylovdim. Ulgurmadim, qizil yonib qoldi. Keyin KAMAZ kelib, mana bejadi mashinam. Qali, mashinamga yarashibdimi?
3: Qaysi joyda Aslizoda mashinaga urilgani? Sen bo'lsang xursansan. O'zi anu KAMAZchini g'ayi ko'rmadimi?
2: Ko'rdi. Keyin ikkalamizni ham to'xtatdi. Keyin menga qarab, siz nimaga sariq chiroqda o'tib ketdingiz dedi. Men unga ulgurmaganimni aytdim.
3: Xo'sh, keyinchi anu KAMAZchiga indamadimi?
2: Keyin u KAMAZga qarab, "Xo'p, bula o'tib ketaman deb o'ylabdilar. Siz nimaga o'tdingiz-chi? Anu ahmoq KAMAZ egasi bo'lsa, o'tib ketib bo'psan deb" Atila bo'ptim dedi.
3: Voy to'g'ri, mashinani pachoq qilganiga pulini to'lamadimi?
2: Pulim yo'q deb turib oldi.
3: Nima? Pulim yo'q desa, sanam indamay keturdingmi?
2: Yo'q, shu siz amaki bizga ko'chib o'tdi. Bir KAMAZ g'isht tashib berishingiz kerak deb aytdim.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda, ozoda.
1: Hozir.
3: Qattasan.
1: Ay, vostaka qalay.
3: Ozo bugun nima yer ochilib ketibsan?
1: Endi bu yog'i bahor, ochilaman-da. Zo'rmi?
3: Voy, gap yo'q. Ozo, prichyuskalaringni qaragin. Voy, manichi, men bu yubkam bor-ku, men mini yubka. Voy, dahshat-ku. Oyoqlarni qattan olding? Ozosh. To'g'ri.
1: Uf, oldim-da.
3: Xo'p, olding. Qattan olding, ita qoling.
1: Sizga yoqdimi bo'ldi deb, ostaki?
3: Voy, bu qattan olding deb olmani.
1: Supermarketdan.
3: Bu deyman, haligi qaytimiga yuzingni berishdimi?
1: Nima? Voy, to'g'ri.

0: ikki tanish gaplashyapti.
1: Yaqinda bir tanishimni uchratib, undan 2000 so'm qarz so'ragandim, yo'q dedi, ablah.
0: Azizim, aytib qo'ya, men ham ablahman.

0: Markaz radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
3: Давай, давай, давай. Bulur. Urmaysanmi?
1: Vostaki.
3: Ha, nima deysan?
1: Men uyga ertaga borsam maylimi?
3: Ha, bor, bor.
1: Vostaki, rostanmi?
3: Namuncha so'rading, bor dedim-ku.
1: Vostaki, menga qarang.
3: Qochgan hozir yutqizib qo'yadi, ozoda.
1: Oldin mani gapimni eshiting.
3: Eshitishga holim yo'q. Agar hozir yutqizib qo'ysa, uyingga butunlay ketasan.
1: Butunlay deysizmi?
3: Ha, butunlay ketasan.
1: Kechish jonimga tegib ketdi.
3: A?

0: Markaz radyosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Vay orta o tinchlikmi? Kech bo'lganda nima qilib yuribsan?
2: Ey Nazo, ko'p gapirmagin, rossiyamcha o'z uyqum kelib ketyapti. Yaxshisi menga yotishga joy tayyorlab ber. Men yuvinib chiqaman, xo'p?
3: Sani ising joydami? Uyingga borib uxla, manikida nima bor senga?
2: Nima? Xalisan, seniki manikiga borasan, o'rta? Bo'pti, ketdim. Kelgan joyimga qaytib ham ketaveraman.
3: Ey to'xta, o'zi qayerdan kelyapti-ding?
2: Menmi? Qabristondan?
3: Nima, bitta yarimtasi o'ldimi?
2: Voy Nazo, aytsam-chi ishonmaysan-da, o'ttachi ham o'lgan ekan.
3: Sen kızıcı keyfin aşıp kaptı orta. Bupti bar, yuvunup çık. Ben senge oran soptıramam.
2: Bupti, fakat çi orta derazalan yap. Oygin taşkarı cüdeyem soğuk eken.
3: Uf, asıl zoda ne mece soğuk soğuk diyorasın. Nime derazalan yap genin bilen taşkarı ısıp kalar mıdır?
2: Nime?

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Nazo,
3: asıl odı.
1: İki dükkanı.
2: Ya Nazo, ben burası mı katta aldın?
3: Qaysi? Ha, onu mu? Kecha bozorga borgandim. Şu kartini yoqib qoldi. Keyin sotib oldim. Qalay, chiroylimi?
2: Ha, chiroyli ekan. Kim chizgan ekan?
3: Sotuvchini o'zi chizgan ekan. Bilasanmi, men bu rasmni ovotganimda "Ofaring" dediz chakkimas ekan. O'zi ham shu rasmga 10 yil umrimni bag'ishlagandim deydi.
2: Voy, voy! Namuncha bitta rasm 10 yil chizibdimi?
3: Ayo, rasmni bir kunda chizib bo'lgan ekan. Shunchaki 10 yildan beri xaridor topolmay, sotolmasdan o'tirgan ekan.
2: Ha, shunaqa degan. Bilasanmi, Nazo, umumanchi hozirgi kunda bozorga ishonchim qolmadi.
3: Nimaga endi? Jonu dining bozor aylanish, bo'lar bo'lmas narsalarni sotib olish edi-yu. Tinchlikmi?
2: Anu kuni bozorga borganimda bitta shunaqangi shim ko'rdim. Rassa ham chiroyli ekan. Olaman deb turdim, qarasam yon tomoni yirtilgan ekan. Iya. Buniz brak. Boshqasini berinsam sotuvchi xotin, bu brak emas. Modasi shunaqa desa bo'ladimi?
3: Bo'lsa bo'ladi. Axir moda bilan ham nafassiz-ku.
2: Yo'q, moda bo'lsa so'kilganga o'xshab turmaydi-ku, yirtilgandi. Buni sotuvchiga tushuntirsam bo'pti. Unda yana 200 so'm qo'shib bering deydi.
3: Iya, nimaga?
2: Chunki ip narxi 100 so'm ekan, tikib berishi bilan 200 so'm bo'larmish.

0: geç.
1: Yurgash, sinfda eng yalqov kim? Bilmayman. Yo, masalan, hamma yozayotganda kim yozmay o'tiradi? O'qituvchimiz. DJ Sam.